Bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü hatam oldu.

Sen dizinde yat, soluklan. Bu gece gülümsedim bir yıldıza. Evini gösterdi.

0: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın.
1: Destinații de vis.

Үрімчі вақты түштен кейін саат 4. Үрметлік радио аңлық өчілі. Аңлатышларымызды әр күні Анкара вақты түштен кейін саат 1-ден 2-ге кече. Үрімчі вақты түштен кейін саат 4-ден 5-ке кече болған аралықта Түріксат 4 Асуни Әмірахи вә радиоымыздың интернет сәйіпілері www.trtuyghur.com яки www.trtuyghur.com Vayaki www.trt.net.tr yansızlık uygur katarlık internet adresleri arkalık bir vasıtanlık alıp oludu. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6 geçe. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta kısa dolgun 31 metre 9.465 kilogerçiste Süni Emre ve internet arkalık anlık alıp oludu. Hürmetlik radyo anlık oçalı. Anlatışımızın bugünkü cedvilde haberle Türk dünyası da sahne sənətleri səpərnamə qatarlıq programına və hər xil naqşı muzikala bağ olub, aldığımızdaki bir saat boyu içə silə bilən bilib olamız. Bugünkü programlarımızda mən Abdüləziz riyasetçilik qılımən.

Hörmetlik radyo yuvanlı koçala, hem de haberle anlayısıyla. Bunun da Türkiye rayonu yanılıkları, şundakla dünya vaziyetiyle münasebetlik en yan uçurlarını selabilen ortaklaşımız. Kanondakta da kıtanla haberlerimiz de bolsun. İsrailiye yeni bir kıtım Suriye'nin canıboğa hücum kaldı. İsrailiye güçleri Suriye'nin canıboğdaki Kunaytra vilayetiyle korukluktan yeni bir kıtım kanunsuz şekilde bastırıp girip bir patişini tutup getti. Suriye taratkularının haber kılışçı İsrailiye askerleri Kunaytra'nın canıbı yezlerdeki Errafit bazarının garibi gece ilgirilip girip şucaydaki bir kişini tutup ketken. İsrailiye armiyası yakınki ayladın buyan Suriye'nin canıbıdaki çigra liniyası köp katım kanunsuz kereken. İsrailiye güçleri bu rayonlarda ahturuş ve tutup gitiş hareketleri edip bağın hatta bazı caylarda harbi tekşürüş punktları kurgan. İsrailiye askerleri cuma günü mü Errafit'nin garibige işkirilip girgen idi. Adalet Partiyası Kazakistan saylımıda zor perik bilen galibi kıldı. Kazakistan'da ötküzdügen müddetin borunqı parlament saylımıda hakimiyet taraftarı Adalet Partiyası zor perik bilen birinci boldu. Kazakistan devlet taratkuları ilan kılgan destepki neticeler kırganda yeni kurulgan bu partiya 70'ten 72% kiçe vazgı erişken. Saylamğı katnışış nispeti 74%'den aşkan. Töt kiçik öktüşü partiyamı parlamentki kirgen. Saylam neticesinin Prezident Kasım Jomert Tokayev'nin siyasi küçüne tekimi aşırışı mölçerlenmekte. İsrailiye uruştuk tüsüş kilişimeki karmay gazayagı hücum kaldı. İsrailiye'nin gazayanın otura ve canıbı rayonlarına kalan hücumlarda biri balı bulup kemdigende işki palestinlik hayatından ayrıldı, 14 kişi yaralandı. Bu hücumla bilen 2025 ile 10. oktyabrdan bu yanın yolu koyulup kilovatkan uruştuk tüsüş kilişimi yeni bir katın bozulgan boldı. Al-Aqsa şehitleri doktorhanasındaki bir davalaş mənbəsinin bildirişçe, Az-Zawayda bazarga kılınan hücumda 2 kişi ölüp 7 kişi yaralanğan. İsrailiyege täwe bir uruş ayırpılanımı bazardaki bir jayını bombardıman kılgan. Hücumdan keyin yüz bägen ot apitini xalq müdafiye atretleri öçürgen. Suriye, İsrailiye bilen ciddiçilikni pazaytış söhbet ötközdi. Suriye Taşkışlar Ministeri Esad Hasan Şeybani ve istihbarat başlıklarından teşkil tapkan yukarı dereceli heyet Amerika'nın vasıtçılığı da İordaniye'de İsrailiye heyeti bilen görüştü. Sohbetin asaslık maksadı İsrailiye'nin hava hücumlarından keyin küçeygen ciddiçilikni pasaytış ve Suriye'nin mokumluğunu kapalatkige kılış boldu. Suriye taraf özünün müstakil igilik hukukunu koglaydıganlıkını, milli armiyasını kayıt kuruş hukuku varlığını ve igilik hukukunu çekleydigan her kandak mekanizmini kabul kılmaydıganlıkını turgu koydu. Söhbette, növetteki ciddi vazifeden İsrailiye güçlerini 2024 yılı 8. dekabrdan burunqı çigralağı çekindiriş ve 1974 yıldaki kileşimini kayıt edin yolu koyu şikayetlikke kayıt kılındı. Şundakla, Golan ikizlikinin salahiyetini müzakere kılıştığı baldur ikkallikke bildirildi. Oman Taşkışlar Ministeri ate Tehran'a barıdı. Oman Taşkışlar Ministeri Badr el-Busaidi 25. Ağust İran'ın payitahtı Tehran'ı ziyaret kıladı. Bu ziyaret, Hormuz Buğuzu'nun münasebetlik sohbette davamlı şuvatkan mezgilgi doğru kegeldeki sebebidin Allah'ı

TRT Uygurçu'nun örmetlik klasmenleri, bugünkü programımızda Türk dünyasının senet ruhluk yaşlarını bir yegecem kıygan, sahnelerini ortak bir tıl ve ortak bir yürek bilen behriman kıygan alaylı bir uçuruş pahalı takket doktulumuz. Bu uçuruşuş Türk Dünyası Hukukçular Tiyatro Festivali'dir. Kınundak da dıktığına programımızda bolsun. Halkıralık Türk Medeniyet Teşkilatı Türksoy'un itekçilikide işbaşırılgan bu festival Azerbaycan'dan Kazakistan'gıça, Kırgızistan'dan Özbekistan'gıça, Türkmenistan'dan Türkiye'gıçı boğan ken bir coğrafyada Ali Mektep'teki yaş tiyatırçılarını okşaş bir sahnede uçkaşkarı yüz görüştürmekte. Biz silahını bu musafı başlangan Tuncu Biket'ke, yani Taşkent'ke ilip barımız. Hikaye 2023 yılının May ayında Özbekistan'ın payitahtı Taşkent'te başlandı. 22 May'dan 26 May'a ötküzülgen 1. nöbetlik Türk Dünyası Okukçular Tiyatro Festivali Halkıralık Türk Medeniyet Teşkilatı Türksoy, Özbekistan Medeniyet ve Seyahat Ministerliği, şundakla Özbekistan Medeniyet ve Senet Üniversitesi'nin hemkarlığı bile ötküzüldü. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye'den gelen Ali Mektep okuyucularının teyirliğen tiyatrları Özbek senetperverler bilen yüz görüştü. Şunu bilen bir giyeni, Türksoy'un şu yılı kurup çıkan Türk Dünyası Güzel Senet Üniversiteleri İttifakı'nın bu tuncu pahaliydi bu kaldı. Festival ahırda mukafatla takdim kılındı. En yakış perdi mukafatı Kazakistan'dan Teperbek'le Jurginov Senet Akademiyası okuyucuları tarafından sahneleştirilgen Psikoz namlı görünüşke berildi. En yeni tem mukafatına Özbekistan'ın Kündüzsüz Geçile namlı tiyatrı layık görüldü. En yakşı er artist mukafatını Kırgızistan'dan Damırbek Kayrak kolu geldirdi. En yakşı ayal ertüs mükafatı olsa Azerbaycan'dan Lemen Salmova'a takdim kılındı. Taşkent'te tutaştırılgan bu meşel bir yıldınkin Pütülley başka bir coğrafyada, yani Baku'da kaydedin yandı. İşkimin 24. yılı sahne Azerbaycan'ın payitahtı Baku'a köştü. Türksoy ve Azerbaycan Devletlik Medeniyet ve Güzel Senet Üniversitesi'nin uğurlaştırışı bilen ilip berilgan 2. nöbetlik Türk Dünyası Okukçular Tiyatro Festivali Azerbaycan Devletlik Akademik Müzik Tiyatrı'da heşemetlik bir içiliş bilen başlandı. İçilişka Azerbaycan Medeniyet Ministri Adil Kerimli, Türksoy Başkatibi Sultan Ravid'in başkayını, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan senet üniversitelerinin rektorlarımı iştirak kıldı. Türksoy Başkatibi Sultan Raif içiliş nutku sözüldü. Festivalinin maksatının tiyatr senetinin terakkiyatıga ve kelgüsünü itekledigen yaşla otursta köyrüklerini tikleşge hizmet kıldıgalıgını eskertip mandak dedi. Bu festival Türk halklarının tiyatrının hılmıhıllıkını ve çukurluğunu eksettiriş bilen birge kerendaşlıkımızını ve birlikimizini dünyaya yeni bir kıtım köstüş imkaniyeti berdi. Şu sebepten ortak medeniyet mirasımızını kiyinki evlatlığa yetküzdüğün azad devletlerimizden festivalimizgi kegen ve musabıkıgı çüşken her bir üniversite tiyatr ümkige teşekkür etimin, utuklat leymen.

Festival boyunca Hacettepe Üniversitesi Ankara Devletlik Konservatoryası okuyucuları, Özbekistan Devletlik Medeniyet ve Güzel Sanat Enstitüsü okuyucuları, Kırgızistan'dan T. Abdumomunov namındaki Milli Akademik Drama Tiyatro Enstitüsü okuyucuları ve Kazakistan'dan T. Jorgunov namındaki Kazak Milli Güzel Sanat Enstitüsü okuyucuları sahneye çıktı. Bunun başka ne Türksoy'un teşebbüsü bilen kurulgan Türk Dünyası Senet Üniversiteleri İttifakı'nın mı tunç yığılışı Baku'da ötküzüldü. Festival hem de fakat bir sahne uçuşuşamaz, organlık bir hemkarlıkının asası gaylandı ve bu teşebbüs davamlaştı. Üçüncü piket Kazakistan'ın medeniyet payitahtı Almut'a boldu. Teperbek'le Jorgunov namıdaki Kazakistan Milli Senet Akademiyesi'nin sahip hallıkı da ötküzülgen, Üçüncü növetlik Türk Dünyası Okuşçular Tiyatr Festivali Kazak Halk Dastanı'na asaslanan Koblandi namlık tiyatr bile içildi. Arkadın Türkmenistan Devletlik Medeniyet Enstitüsü okuyucuları ve Kırgızistan'dan Bi Beşnelayeva namıdaki Milli Medeniyet ve Senet Üniversitesi okuyucuları sahneye çıktı. Kırgızistan Etirti Sultan Rayı yazıp çıkan Kaşaba Atlık Tiyatrını yukarı maharet bilen orun dedi. Taşkent'te yıkılgan meşel Bakuguç kinaydı, Almutu'da bir enenige aylandı. Bu musabe bu yada ahırlaşmıyor. Kiyinki Biket'nin Türk dünyasının başka bir köp yıllık tupraklarda bolduqalıkı işinimiz. Çünkü her bir yeni sahne bu festivalin kançılık hayati küçük ige, kançılık hareketçen bir enenige aylanqalıkının en güzel ispatıdır. Taşkent'ten Baku'ya, Baku'dan Almut'a sözülgen bu yol, tekim köp yıllar boyunca Türk dünyasının tört etrafı da yeni sahnelerde yeni yaşlar bilen davamlaşıdığan dek görünüdü. TRT Uyghurcu'nun örmetlik klasmalleri, Türk Dünyası Okuşlar Tiyatr Festivali bugün üç devletini, alt kırındaş milletini ve yüzlerce yaş iktidarlıklarını okşaş bir sahne etrafı da bir yegecem kıygan kövrükü aylandı. Taşkent'ten Baku'ya, Baku'dun Almut'a sözülgen bu musabe, Türk dünyasının kelgüsü mirasçıları boğan yaş sanatkarlarının ortak medeniyetinin yorukada bir yegecem buluşunun en güzel örnekidir. Bu hadislerge ve yaşlarımızga küçük ama samimi bir çakırıklı buluşunu halayımız. Türk dünyasının ətidiki çoğun sənətkar namzatları silə yaşla. Bu xil paliyyətləgə köpləb qatnışınla. Səhnanlani, avazınlani, iqtidarınlani tən bəhrəman qilişdini tartıdmanla. Çünki hər bir pərədə, hər bir səhnə maharəti asasən qeyndaş dövlətlərinin mədəniyyətini bir-birgi tutaşdırdığan kiçik amma küçlük bir elçilikdir. Yeni sənət layihələrini bərpa qılınla. Qırındaş dövlətlərinin hikayelərini, mirasçılarını səhnə gəlib çıxanla. Çünki teatr səhnəsi də qol tutuşqan yaşla ət Türk dünyasını yürəkdən yürəkkə teximi yıqıllaşdırdıqan kişilərdir. Bu, güzəl uçuruşun sələbindən tən həm bəhərləşdən xuşallıq esqıldıq. Kiyin küpür qıramıda görüşüş tilgi bilən aman boğaysla xeyl xoş.

benim gibi kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kez

gibisin. Katılmak istiyorum. Önlerden yer kapıp gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri.

Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmandlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Seyran. Safarnomaning bu bo'limida Anqaradagi sayohatimga intayin alayda bir sahifa qo'shaman. Ertaganlik soatlarda uyg'ondim. Derizdan uy ichiga kirgan kun nuri poytaxtning yozliq issiqidan bishorat beratdi. Lekin Güneş xoni bilan birlikda quyoshdek shaharga to'liq hokim bo'lmasdan yo'lga chiqib, Anqaraning eng muhim muzeylarini ekskursiya qilishni qaror qildik. Mazalik bir nashtadan keyin yo'lga chiqdik. Tunji biktimiz ulustiki Anadolu madaniyatlari muzeyi bo'ldi. Tashtamlarning salqinligi o'ylisi qadam qo'ygan hamon bizni qarshi oldi. Bu yerda insoniyat tarixining eng qadimiy izlarini ko'rish mumkin edi. Chatal uyukdan qizi bilan qan ana ila haykalchilari necha ming yil burunki ishonch e'tiqodlarini pichirlaydi. Hititlarning tosh taxtaylariga o'yilgan yiziqlar madaniyatning eng qadimiy sadolarini quloqimizga yetkazdi. Go'yo tarix aynak shkaplarning orqasida emas, balki yenimizda nafas olayotgandek edi. Keyingi biktimiz etnografiya muzeyi edi. Bu yer Anadolu'nun madaniyat boyligini bugunga kelib kelgan bir xazina sandiqiga o'xshaydi. Kümüş elberilgen yerlik zibuzinnetle rengdar bindallı enenevi ki

0: gelemle Anadolu'nun her bir bulundan toplangan, koludu dokulgan gelemle köç aldığımızda navayan boldu. Osmanlı devrige ait hini keçisi ve toy görünüşlerini tesvirlegen callandırışla olsa, goya Elif'nin yıkılıp kalan toyunun bir destepki habercisi kokşaydı. Güneş Hanım bile birbirimizge karşı külümsürdük. Biz bu kısa vakitinkin şundak bir hoşallıklı guha bulattık. Her bir körgezme zalıda koya ötmüştün bugünkü sozulgan bir kövrük gibi avatkan dek bolduk. Tarihinin çunkurluğu, medeniyetinin baylığı ve insanın vaktiki karşı görüşü. Bulanın emmisi Ankara'nın kalbede cimgına ama nait güçlük bir şekilde bizgi üzünü iskıldırattı. Muziladın çıkkınımızda koyaş emdi kötürülgen idi. Ama biz tarihinin salkın koridorlarda ötküzgen saatlerinin o zoru bilen künnün sıkınımı yenik iskıldık. Çıkıyken tayarlık için bazar aylangıl çıktık. Ankara'nın çoğun soğudu merkezlerden birge bağdık. Viyadimin kütüp tuğan ayacallık bir tallaş bağıydı, kimle? Hinek içi için közünü kamaştırdığan yeşil bir kumlik talladım. Girip rahatının nur bilen cilvilinişi minim eptun kıldı. Toy günü için bolsa turkuaz ranglik nefis dikilgen bir kumlik aldım. İçimde tariflüksüz bir kuşallık bağıydı. Goya pekat Elif'nin lemez, minin bu bayramım yıkılış vatkandak idi. Geç boğanda Elif'nin hinek içisi başlandı. Elif enenevi adet boyunca kızıl kim bilen közünü kamaştırattı. Moit, hene nakşilerinin hissiyatlık ahangları bilen tolgan idi. Yüksek, yüksek tepelere, igiz, igiz tüpelere deyilgen de ayalla köz yaşlarını tutup alalmadı. Yığı avazları kakaklap gülüşle, duala ve nakşila birbirge arlaşıp gitti. Elif'nin kolları hene yıklavatkanda yaş kızlarının etrafı da çögülüp etkan nakşilere keçige özgücü bir güzellik koştu. Men şu tapta Anadolu'nun neçe yüz yıldan bu yan davamlaşıp gelgen bu enenesige guvah buluşunun çunkur hissiyatı da huzurunu sürmekteydim. Ertesi töy hayacını başlandı. Elif toydun burunki eneneni ada kılıp aygının astıda boytak dostlarının isimlerini yazdı. Güneş Hanım külümsürep seyranlığımı ismini koşup koyayla dedi. Sebebinin sorgunumdu bolsa semimilik bilen bizde toylarda kelinin ayağının astığa boytak kızlarının ismi yazıldı. Toy devamında ayağının astığı kaç isim uçup geçse şu kişinin birinci bulup toy kıldığalık işinidi. Bir hıl hasiyet ve ümit hesaplanıdı dedi. Bu sözlerini anlap içimde tatlık bir hayacanı iskıldım. Goya kelgüsünün içkin açıdan bir oyun kokşaydı bu anneme. Kızla öz isimlerini külüşüp durup ayağının astığı izvatkanda Moit'a hem ümitlik bir şatlık hem küçükkeni bir sır havası hükümran boğanıydı. Keç saatlerde Dakdumbak ve Sunayla'nın cürlüke de Elif Toy ümkü bilen tenten işçi deyilip mengildi. Toy maşinistin aldı da balla kemput yığıvat attı. Yaşla yol tosuş oyna oyna avat attı. Ankara'nın yeşillikleri arasında uç havada ütküzüldüğün bir kır töyü bizni karşı aldı. Güller bilen bizelgen üstelle, çırakla bilen yortulgan sahne, yaz akşamının yenik şamalı bilen birleşip ketken idi. Biraz dinkin Dakdumbak ve Sunay'nın avazı tihimi yanırdı. Hemmelen alkışla bilen orundan turdu. Kelin ve küyüğül kol tutuşup meydana kirip geldi. Elif'nin appak romeli şamalda yenik lipilde etti. Küyüğülünün yüzü de bolsa hem pahırlanış hem tatlık bir ayacan okulup durattı. Nikah memuru sahneye çıkanda hem meylen çunkur bir cimcitlik çümdi. Elif ve küyüğül yanmayan yenik ayacan bilen saklavat attı. Memur mikrofonu karab igilip enenevi sözlerini etti. Hürmetli kelin hanım ve küyüğül efendi. Yakşı gündü mü, yaman gündü mü, kisellikti mü, sağlamlıktı mü, barlıktı mü, yokluktı mü, birbirinlerini söyledikallıkınlığa, hürmet kıldıkallıkınlığa ve hayatınla bu içi birlikte buluşun dağınlaştırdıkallıkınlığa verdi bir hemsile. Zal cimcitlik içimgen hemmeylen tınıkın tutu atkan idi. Elif'nin gözleri kuşallıktan parıldı ve caranlık bir avaz bilen he dedi. Arkadın küyüğül mü okşaş kettilik bilen he edep cevap verdi. Şu peyitte alkışla götürüldü. Ranglı kağızla çiçildi. Dumbakla coşkulluğuk bilen çilinişki başladı. Dev şu çağda enen boyunca küçük bir oyun başlandı. Kelin bilen küyugul yanmayan tudi ve nikahdan kin öyde kimnin sözü ötüdğanlıqı işinildiğan ayaq qadesleş adet elip berildi. Elif nefis ama tez hareket kılıp ayğını küyugulunun ayğının üstü gidesidi. Kakaklap gülüşle alkışla götürüldü. Güneş hanım bana burulup külüp durup biçildi. Manem de öyde kimnin gibi ötüdğanlıqı inik buldu. Resmi nikah kılınışı bilen birge zalga çoğun bir kuşallık dolkunu taraldı. Kelin ve küyugulunun köz tikişip karşıdaki muhabbet bu alayda dakikini tekim unutulgusuz halga keltirdi. Kelin ve küyugul tuncu usulunu oynayış için sahneye teklif kılındı. Asta bir müzikinin melodiyası asmanga tarlavatkanda Elif ve yoldışı köz tikişip çörgüleşke başladı. Etraptaki emmeyle ulanı alkışla bilen kollavatkanda sahnede fakat iki kalıp badek idi. O usul fakat ulanınla emez. Uyadı boğan hemmeylenin yürgüye hoşallıklı resmini sizdi. Andinkin soğukatla taktım kılındı. Güneş hanım bilen birlikte bizme altılarımızını takap ulanın hoşallıklı şirik bulduk. Arkadan müzik evcik götürüldü. Halay oynayıldı. Usul havaları yağırdı. Ballanın külküleri, yaşlanın hoşal nakşıları, çoğlanın duaları bilen toy huddi bir bayramı hoşap kağıdıydı. Bu keçe Ankara Aspinası tebriklengen bu toy hatıramga oyulgan en güzel eslimlerden biri oldu. Hem nese bek güzel idi. Hem dostluğun, hem en-enenin, hem muhabbetinin zehri küçü bilen unutulmaz bir keçe ötküzüldü. TRT Uyghurçının örmetlik ihlasmeldiri. Şunu olan Ankara'daki sayahatim beni hem tarihinin izleri bilen hem dostluğunun en samimi halti bile uçraştırdı. Muzila'nın cimcit karadorlarında ötmüşünün tınıkını his kıldım. Henikeçiste köz yaşlılığa ve nakşılığa şirik buldum. Toydu bolsa kuşallıkın usulüğe tenkeş kıldım. Kerim bilen küyüğulunun ədişi pekat iki yürekliğine emez. Uyadı boğan hem meylenin kalbine nakşilengen bir kuşallık buldum. O keçe Ankara asmini as dedi ki bu toy bana hayatının emeliyette hembeherligen siri güzel dişidigallıkını yeni bir kıtım esletip ötti. Sefer namının bu bölümünü müşiyede ahırlaştırmen. Kiniki bölümde yine Ankara'daki baykaşlarımını davamlaştırmen. Kayıt görüşküçe aman boğaçsızla hayır hoş.
1: Sefernome.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Kapadokya, Mannevşehir, Niğde, Kayseri, İşkırşehir, Varoşok, Közot, Terül, El, De Amutban, Şokkan, Nagyok, Terletet, Foglat, Magaban. Kapadokya, Eredetilek, Atoros, Hekşiyik, Malatyayik, İşofekede Tenger, Keleti, Vidikeyik, El Nulo, Rigio, Neve, Volt. Rigota, Ştatayigeye, Heyenfeksik, Ahol Kereşkedelmi, Utvonalak, Kerestezik, Ekmaşt. Aromayı korban Kapadokya o yenen töşige miyat o bir adalom egik tartoman yava valt. Apoliteiş da valla şoknak otont ado rigio befogatta azokato kerestin yeket iş akik yerujalem böl menekül tek el azül döstetişek el öl. O termise çodaya kent litreyot völgek o hetita

benim gibi kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri.

ve Bizans dövrlerine ait sütunlu küçelerde gezirsiniz. Sanki zamanda seyahat edirsen, bir anda 100 yıl geriye gidip kaydırsan, bu vaziyet adamı biraz çaştırabilir. Çünkü siz hem dünende hem de bugündesiniz. Hansısa başka bir kadim şehri gezseniz, bu kadar dövrü, bu kadar bir arada görebilmezsiniz. Sütunlu küçeleri, idman zalı, parlament binası, hamamları, mescitleri ve Osmanlı dövrü evleriyle heyran edici bir yerdir Stratanike. O, keçmişe kapılar açır, burada tarixin izleri bir-birinə karışır. Səyahət etmək ve bu unikal antik şehri keşf etmək çok maraqlıdır. İstekli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Səsi Radiosundan Anadolu'nun ilkleri başlığı altında bugün size Türkiye'nin qərbindeki Muğla rayonunda yerleşen, dünyada benzeri olmayan antik Stratanike şehrinden danıştık. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı. Mən Sevda Mirza oxuyub təqdim etdim.

0: Mustafa Ceceli'den Bedel.
1: Düştüm, etmiyorsun yardım da, sanki hep sen vardın da, tüm acılarım gizli.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnce

Maramatlı Allah'a iki türlü duamız var. Birinci bir duamız, sözümüz hem kalbimiz ben, etken duamız bolgan. Ene sosu duamız, kavli degen dua bolgan. İkinci bir duamız, kaysı isti etken bulsak, sosu isem dua bolgan. Ol duaga bir yaktan, fiili dua dev aytılgan.

Misal bolsa bir sabancı tarlasını süre verip urluğunu şaşkan bolsa, ikincidin so isi bir yaktan dua bolgan. Nege dese sabancıdın şaşkanı so urluktan çıkkanlardı, toprak tuğul, kudayımız hak yaratkan. Yanı bolmagan toprak, aklı fikri yok eken de rızkımızdı kaydan bilsin, bilse tağı kaytıp versin.

Biraz taga oylasak, topraktan çıkarılgan beri rızık artında yalgız toprak bolmaydı. Kün, su, ava en bar. Susunlar tagı bizden, eş bir evdi tanımaydı.

Asıl üşündük rahmetin kaznasına toprak esik boladı. Eginşi de sabanıman Allah'tan rızık tilep ol topraktı sürgün de rahmet esigin şaladı. Topraktın sürülgönü rızkımızdı kudaydın rahmetinden tilevge körüngen sebep boladı. Aynı sosu misal dey. Kaysi isti tutkan bulsak etken bari isimiz Allah'a dua boladı.

Başka bir misalem, bir soktadın okuları, sosu em dua boladı. Kudayımız rahmetimen, ol soktadın gayratını, derslerini bülüge, sebep etip şart kıladı.

Su yerde esimizge hemen sorav keledi. İnsanlardan kulluguman bolup turgan sosu isler, kaytip dua boladı. Biz kayrat körsetmesek, eş bir zat bolmaydı. Kulluk bizim bolgan halde, bizim etken işlerimiz nege bizim bolmaydı.

Nav soravaga bir cevap sosu kepte berilgen. Biz eger çalışmasak, üşün, ol isp olmaydı. Sosu istim bir şartı, gayratımız boladı. Tek sonuman beraber, başka şartlar em boladı. Esimiz em közümüz, kulağımız, kolumuz ya da barmaklarımız bolmay berse kaysı isti, kaysımız et aladı. Sosunlarda bizge bergen, Allah'tın özü bolgan. Somşelermen etkenimiz, bizim tuğul sonum bolgan.

Başka misal aytılsa, bir bakşacı bakşadın su yolağını yapsa, ol bakşada bolganlar beri kurup kaladı. Su bakşacı de baçsa, men bolmasam bakşadan eşki zaman sizler üçün meyve zebze şık bir yak. Meyvanız hem zebzeniz de şıkargan men bolaman.

Baksacıdın süyer de sözü tuğra bolmaydı. Negedese ol bakşa, sudan başka toprakka, kümden kelgen şuakka, taga neşe min türlü zatka muktaj boladı. Bakşacıdın bergen suğu, mınlagan sebeplerden tek birevi boladı.

Eğer suudu bir terek sorup talga vermese, su yaprakka oz basa, su bakşacı neşe su berse payda bolmaydı. Bakşacıdan etkensi, bakşa geçem kelgen suudun yolagını tıkamay, aşık tutkanı boladı.

Bir zattın bolganı, bir köp şartka baylı bolgan. Beri şartlar cıyılmasa, bir tek sebep noksan kalsa, susu işler bolmaydı. Tek şartlardın şartı, em sebepler sebebi, Rabbimiz hak boladı. Beri şartlar cıyılsa, eğer Allah tilemese, eş bir is bolmaydı. Sağlıkla kalınız.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
0: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
7: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه رادیو да.
13: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
14: Petersia Radio Sadburi Türkiye's Kma.
15: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
16: Aici Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye Ovası.
19: Deep Player Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Ye Sadai Türkiye.
0: Anlavatkınola Türkiye Ovası Radyosu.
5: Evo Ifonetis Türkiye.
12: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
11: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.